0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Gününüz aydın olsun, radyo başındaki değerli dinleyiciler. Güzelliklerle dolu bir gün olmasını dilerken, sabahı renklendirmek, güzelleştirmek adına güzel şarkılar ve türküler derleyerek farklı bir konserle karşınızdayız. Bu sabahki konserimiz gelin ve kaynanalara özel olacak. Yani gelin kaynana ilişkisini kimi zaman atasözleriyle, kimi zaman da manilerle göstererek, güzel şarkı ve türkülerle harmanlayarak eğlenceli bir konserle huzurunuzdayız. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardevaryan bir saat boyunca size eşlik etmek için hazırız. Madem gelinleri ve kaynanaları konuşacağız, hadi bu sabahki ilk türkümüz düğünle başlasın ve Adem Bayraktar'ı dinleyelim. Düğün dernek kurulur, akan sular durulur, gelinin şerefine çifte davul vurulur desin.

için özel olacak dedik. Her birimizin bildiği üzere gelin kaynana ilişkisi çok önemlidir ve bununla ilgili söylenmiş çok güzel atasözleri var. Örneğin benim aklıma ilk gelen gelin kaynana toprağından yaratılmıştır atasözü. Yani kaynana ve gelinin huy, davranış benzerliğini gösteren sözler bunlar. Sevgili dinleyiciler, erkeklerin genellikle annelerine hem fizik hem de ruhi özellikler yönleriyle benzeyen kızlarla evlendikleri bilgisi Freud psikolojisinde de yer almaktadır. Ayrıca kızların eskiden çok genç yaşta evlendikleri ve gelin olarak gittikleri ailenin büyüğü olarak kaynanaları tarafından yetiştirildikleri düşünülürse gelin kaynana toprağından yaratılmış ifadesi oldukça anlam kazanmaktadır. Öyleyse tüm gelinler ve kaynanalara seslenelim ve aramızdaki ilişkiyi sevgiyle besleyelim. Hadi şimdi Grup Balkan'ı dinleyelim ve canım kaynanam diyecekler.

Kayınvalide veya kaynana hayat tecrübesiyle gelinine daima yardımcı olabilir. Onu tehlikelere karşı uyarabilir veya koruyabilir. Yani kaynana gelinin altın duvağıdır derler ya, sanırım bu sözlerle tam da bu kastedilmekte. Kaynanalar gelinlerini öz kızları gibi kabul edip sever, gelinler de annelerini sevdikleri, saydıkları gibi kaynanalarını kabul edip severse hayat onlara güzel olur. Sıradaki şarkımız tam da bu gelin kaynanalara gelsin. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya diyecek Yeşim Salkım.

Gelin kaynana hakkında birçok söz söylenmiştir ve genellikle her iki tarafın birbirleriyle pek anlaşamadığı söylenir. Doğru mudur sizce sevgili dinleyiciler? Eminim şu anda bizi birlikte dinleyen ve kahvelerini yudumlayan birçok gelin kaynana vardır. Ananın kızı kötü olmaz, kaynananın gelini iyi olmaz derler ama her ne kadar aralarında çekişme olsa da kaynana ve gelinin nasıl bir bütün oluşturduğunu ve aralarındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Sıradaki türkümüz Ahmet Yusufov'dan olacak ve kasabadan gelin aldım diyecek.

bırak, kaçacağım diyor. Şikayetler başlıyor eve gelince. Bir gün seni bırak, kaçacağım.

Gelin kaynanalara özel şarkı ve türkülerden oluşan konserimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, her birimiz gelin ve kaynana arasında bazen geçimsizlik olabildiğini biliyoruz ve bunu ifade eden atasözlerinden biri de gelinin dini yok, kaynananın imanıdır. Yani gelin kaynana geçimsizliğinde kusurlu bakımından ancak dinsiz ile imansız arasındaki fark kadar bir fark vardır. Aslında ikisi de yerine göre kusurludur. Kısacası anlaşmazlıkların son bulması, olmaması hem gelinin hem de kaynananın elinde. Hadi o zaman hareketli bir şarkıyla devam edelim. Ayşe Dinçer söylüyor. Gelin kınası.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Konserimizin bundan sonraki dakikalarında sevgili gelin ve kaynanalar için yazılmış bazı manileri şarkılar ve türküler eşliğinde sizlerle paylaşmak isterim. Umarım özellikle gelin kaynanaların hoşuna gider. Sağlık, afiyet, sıhhat. Kaynanayı kaldırat. Kaynanasız gelinler, aman aman ne rahat. Kız gelin dırdır etme, fazla ileri gitme. Vakitsiz horoz gibi gece yarısı ötme. Bir Türk arası verelim şimdi ve İsmail Adem geline bak geline diyecek ve ardından manilerle devam ediyoruz.

Çarşıda et kaynana, başında bit kaynana, oğlun bekler mutfakta, dışarı git kaynana. Sokakta geziyorsun, oğlumu üzüyorsun, güzel desem değilsin, maymuna benziyorsun. Gelin ve kaynana atışmalarına bir şarkıyla ara veriyoruz, ancak bitmedi. Berna Tan'ın söylediği Çakmak Çakmaya Geldik şarkısının ardından manilerle devam edeceğiz.

Çiçek gibi her yanım. Sen hizmetçi, ben hanım. Evden kovardım seni. Şayet isterse canım. Başı saçaklı gelin. İpten kuşaklı gelin. Dün geldin, adam oldun. Leylek bacaklı gelin. Sevgili dinleyiciler, hadi şimdi Yıldız İbrahimova'dan Kaynana türküsünü dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Gazanda hedik kaynana, dişleri gedik kaynana, oğlun dondurma getirdi, ikimiz yedik kaynana. Köprü altında durdum, manine mani vurdum, senin gibi gelini gaz kümesine gördüm. Sevgili dinleyiciler, gelin kaynana atışmasına bir şarkı arası veriyoruz ve gelin kaynana oyunu ile Emre Tunçer'i dinliyoruz.

Leğende su durur, yar elini yudurur. Gelin keyif çattıkça kaynanalar gudurur. Oğluma çatacağım, seni boşatacağım. Beline tekme vurup sokağa atacağım. Yüzüm beyaz ay gibi, bakkaşlarım yay gibi. Oğlun bana ev aldı, koskoca saray gibi. Saraylar sıcak değil, güller domurcak değil. Bir yastıkta kocayın, sevda oyuncak değil. Böylece manilerimizi burada noktalıyoruz. Umarım siz sevgili dinleyicilerimizi ve özellikle gelinleri ve kaynanaları gülümsetmeyi başarmışızdır. Gelin kaynana konserimiz Züleyha Ortak ve Gelin Kınası ile devam ediyor.

Durhan Hasanof'u Aşağıdan Gelen Gelin ile dinledik ve şimdi ard arda iki folklor grubu dinlemeye ne dersiniz? Ruino grubu Gelin Türküsü ile karşımızda olacak ve hemen ardından Pravda Erkek Korosu'na gideceğiz ve onlar Kurban Olam Gelin diyecekler.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabahki konserimizin de böylece sonuna geldik. Toplumda genel olarak gelin ve kaynanaların pek anlaşamadığı yönünde bir algı vardır. Ancak bizler konserimizi sevilen insan sevgisini başkasıyla paylaşan insandır diyerek gelinler kaynanalarınızı sevin, kaynanalar gelinlerinizi sevin çağrısıyla kapatıyoruz. Unutmayalım ki gül veren elde gül kokusu kalır. Huzurunuzdan Berna Tan'ın söylediği hareketli bir şarkıyla ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 28 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Kalis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan iç piyasada 100 milyon avroluk yeni borç üstlendi. Geçen yıla kıyasla çalışanların geçim maliyeti yıllık %6,1 oranında arttı. Şumen sanayi bölgesine 200 milyon avroluk yatırımlar geliyor. Silistra bölge müftüsü görevine bir kez daha Müderris Mehmet seçildi. Makbul İbrahim Paşa Camii her ayın son cuma günü ziyaretçilere açık olacak. Şimdi haberlerin detayları. Maliye Bakanlığı iç piyasada düzenlenen ihale ile 100 milyon avro tutarında yeni borç satışı gerçekleştirdi. Bulgaristan Merkez Bankası BNB internet sitesinde belirtildiği üzere ihale 27 Temmuz'da düzenlendi. İhraç edilen devlet tahvilleri 5 yıl vadeli olup yıllık %2,75 faiz.

faiz getirisi sağlıyor. Bu ihale 2026 yılının başından bu yana iç piyasada gerçekleştirilen 10. borçlanma ihalesi oldu. Böylece yıl içinde iç piyasadan sağlanan toplam borç tutarı 1 milyar 510 milyon avroya ulaştı. 2026 yılı başından bu yana alınan toplam yeni borç ise 4 milyar 10 milyon avro oldu. Bundan önce 7 Temmuz tarihinde Bulgaristan uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 3 dilimlik tahvil ihracıyla 2,5 milyar avro tutarında borçlanmayı da başarıyla tamamlamıştı. 2026 Devlet Bütçesi Kanunu'na göre yıl içinde üstlenilebilecek azami yeni devlet borcu 10 milyar 100 milyon avro olarak belirlendi. Bu tutara Avrupa Birliği'nin savunma sanayisini güçlendirmeyi amaçlayan SAFE mali aracı kapsamında sağlanan 3 milyar 261 milyon avroluk kredide dahil. Yıl sonu itibariyle Bulgaristan'ın kamu borcunun 37 milyar 700 milyon avroya, yani gayri safi yurt içi hasılanın %30,1'ine ulaşması bekleniyor. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB'nin yılın ikinci çeyreğine ilişkin yayımladığı verilere göre 3 kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayabilmesi için gerekli net gelir 1491 avroya yükseldi. Verilere göre tek başına yaşayan bir çalışanın aylık geçimini sürdürebilmesi için 828 avro net gelir gerekiyor. KNSB'nin baş ekonomisti Lubuslav Kostov son 3 ayda geçim için gereken tutarın %1,3 oranında, yani 18 avronun üzerinde arttığını açıkladı. Yıllık bazda artış %6,1'e ulaştı. Yani 3 kişilik bir aile için gerekli aylık gelir geçen yıla kıyasla 84 avro. Tek başına yaşayan bir çalışan için ise 48 avro yükseldi. Tam zamanlı çalışan sigortalı kişi sayısının 2 milyon 161 bin olduğu açıklanırken onların %11,3'ünü, yani yaklaşık 244 bin kişiyi asgari ücretle çalışanlar oluşturuyor. BTA'nın haberine göre 307 bin kişi yarı zamanlı çalışıyor ve asgari ücret üzerinden sigorta ödüyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı Alexander Pulev, Şumen Sanayi Bölgesi'nde çalışan yatırımcı şirketlerle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Şumen Sanayi Bölgesi'nde toplam tutarı 200 milyon avronun üzerinde olan yeni yatırımların hazırlanmakta olduğu bildirildi. İş insanları yeni elektrik alt istasyonlarının kurulmasını, elektrik enerjisi güçlerinin arttırılmasını, ulaşım altyapısının iyileştirilmesini ve yatırım projesi gerçekleştirme işlemlerinin hızlandırılmasını öncelikli hedefler olarak öne sürdü. Başbakan Yardımcısı Pulev, sanayi bölgelerinin geliştirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 2026 bütçesinde büyük miktarda enerji kullanan işletmelere yönelik 200 milyon avronun yatırımların desteklenmesine yönelik ise diğer 60 milyon avronun tahsis edildiğine işaret etti. Pulev, devletin idari engellerin azaltılması, altyapının geliştirilmesi ve yeni yatırımların çekilmesi yönünde çalışacağını öne sürdü. Silistra Bölge Müftüsü Müddessir Mehmet bir dönem daha bölge müftülüğünün başında kalacak. Silistra ilinden imam ve delegelerin katılımıyla düzenlenen Müslümanlar Bölge Konferansı'nda Müddessir Mehmet oy birliğiyle bölge müftüsü görevine seçildi. Benere Silistra muhabiri Nezebavka Kirova'nın aktardığı gibi Müslümanlar topluluğu tarafından gösterilen tek aday olan Müddessir Mehmet delegelerden tam destek aldı. Yeni dönemde de genç din adamlarının eğitimi ve çocuklarla yapılan çalışmalar öncelikli olacak. Sadece bu yaz mevsiminde Silistra'da düzenlenen Kur'an kurslarına 450'den çok çocuk dahil edildi. Kur'an kurslarına katılan çocuklara İslam'ın temelleriyle birlikte iman ve gelenekleri korumaları, büyüklere saygı duymaları ve iyi insan olup doğru işler yapmaları öğretilmektedir. Bu yılda Şumen'de hazırlık kursunu tamamlayan 4 yeni imam, ilde yer alan yerleşim birimlerinde görevlendirildi. Bununla birlikte imam açığı devam ediyor. Silistra ilinde cami sayısı 71 olurken imam sayısı sadece 48.

0: İmamlar bulup hazırlamayı başardım. Sayıları çok azdı. Yüksek eğitim kuruluşlarında olanların sayısı az olmaya devam ediyor şeklinde konuştu Müderris Mehmet. Önümüzdeki dönem için belirlenen hedefler arasında ulusal önem taşıyan gayrimenkul kültür varlığı olan Kurşunlu Cami restorasyonu öne çıkıyor. Onarım için proje vizesi artık verildi. Onarım ve restorasyon maliyetinin en az 500 bin avro olacağı tahmin ediliyor. Gayrimenkul Kültür Mirası Ulusal Kurumu'nun onayı ve gerekli izinler alındı. Daha sonra projenin uygulanması aşamasına geçilebilecek. Razgrad Valiliği Makbul İbrahim Paşa Camii'nde aylık Açık Kapılar Günü etkinliğini başlatıyor. 31 Temmuz tarihinde ilk yapılacak olan bu inisiyatifle vatandaşlara restore edilen camiyi ziyaret ederek tarihi ve yenilenmesi için yapılan çalışmalara dair bilgi alma imkanı sağlanacak. 31 Temmuz'da Açık Kapılar Günü resmi törenle başlayacak. Vali Aylin Başeva, Razgrad Belediye Başkanı Dobrin Dobrev, devlet ve yerel yönetim temsilcileri, proje ve restorasyon ekipleri ve diğer resmi konuklar katılacak. Bulgaristan'da bulunan en değerli mimari ve kültür ile tarih anıtlarından biri olan Makbul İbrahim Paşa Camii'nin konservasyon ile restorasyonu sırasında yapılan çalışmalar anlatılacak. Saat 11.30'da yapılacak olan resmi törenin ardından ziyaretçiler restore edilen ibadethaneyi gezebilecek. Giriş ücretsiz olacak. Cami saat 16.30'a kadar ziyarete açık kalacak. İbrahim Paşa Camii her ayın son cuma günü ziyaretçilere açık olacak. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre sabah saatleri itibariyle Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında Bulgaristan'a giriş yapan araç trafiği yoğun seyrediyor. Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında ise ülkeden çıkış yapan araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan sınır kapılarında ise geçişler normal şekilde devam ediyor. Son 24 saatte Bulgaristan'da meydana gelen 25 ağır trafik kazasında can kaybı yaşanmadı. Kazalarda 33 kişi yaralandı. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava hakim olacak. En düşük hava sıcaklığı 14 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 15 derece olacak. Dağlarda parçalı bulutlu ancak yağışsız hava etkili olacak. Doğu güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında değişirken başkentte 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 29 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 20-24 derece olacak. Dağlarda parçalı bulutlu ancak yağışsız hava etkili olacak. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 25, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar, değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köyden de Geçer programına hoş geldiniz. Saat 14'e kadar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi huzurunuzda olacak. Sevgili dinleyiciler, bugün yollarımız Bulgaristan'ı aşacak ve Kıbrıs'a uzanacak. Kıbrıs'ta bulunan Akagi Grove çiftliğine uzanacak ve oralarını ziyaret edeceğiz. Akagi Grove çiftliğinde bulunan ve kesime gitmekten kurtarılan tavuklar gıda tıkları problemine çözüm getiriyor. Serbest dolaşan tavuklar doğal gübre sağlamanın yanı sıra zeytin sineği larvalarını yiyerek zararlılarla mücadeleye katkı sağlıyorlar. Tanya Blagova ve Bedri Halis röportajı dikkatinize sunacak. Ancak Kıbrıs'a Ahmet Tütüncü'nün sesinden güzel bir şarkıyla uzanıyoruz. Kurnaz Memiş.

0: Tilki horozu yemiş.
1: Değerli dinleyiciler, Kıbrıs başkenti Lefkoşa'ya yakın Trodos Dağı'nın eteklerinde yer alan Akaki köyündeki Akaki Gruv çiftliğinde çok büyük ve çetrefilli olan gıda atıkları yönetimi problemine basit bir fikirle çözüm getirildi. Elena Christoforu Benere konuşurken şunları anlattı.
2: One of the biggest problems in the EU and in Cyprus is food waste. We throw away.
3: Gıda atıklarının yönetimi Avrupa Birliği ve Kıbrıs'ta en büyük problemlerden biridir. Tonlarca gıda atıyoruz. Kıbrıs'ta sanırım kişi başına yıllık 300 kilogram kadar gıda atığı düşer. Bir süre Büyük Britanya'da yaşadığım için oradaki miktarla karşılaştırma yapacağım. Orada kişi başına 70 kilogram düşüyor. Bunun adı israftır.
1: Okullar, işletmeler ve hanelerden toplanılan gıda atıkları, kesime gönderilmekten kurtarılan yüzden çok yaşlı yumurta tavuğunun beslenmesinde değerlendiriliyor. Yumurtlama dönemlerini tamamlayıp emekliye ayrılan tavuklar bahçede doğal yoldan toprağa gübreliyor, zararlılarla mücadeleye ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesine katkı sağlıyorlar. Elena Christoforia ait olan sertifikalı organik zeytin ve portakal bahçesinde bundan 2 yıldan uzun zaman önce uygulanmaya başlayan KOTKOT inovatif döngüsel ekonomi inisiyatifi kapsamında gıda atıkları ve sera gazı emisyonlarını azaltırken çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden pratik bir model uygulanmaktadır. Serbest dolaşan tavuklar doğal gübre sağlamanın yanı sıra zeytin ağaçlarına ciddi zarar veren zeytin sineği larvalarını yiyerek bu zararlı ile yürütülen mücadeleye de katkıda bulunuyor.
3: Çocuklarımızın okuduğu okulda Veli ile Vasiler Kurulu üyesiyim. Platformdan çocuklara biyolojik tarım, zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağının Kıbrıs için taşıdığı önem konusunda bilgi edindirmek için de faydalanmaya çalışıyoruz.
1: Diyen Elena, gıda atıkları yönetim inisiyatifi ve çocuk ile gençlere çevre duyarlılığı kazandırılması amacıyla önce okulların çeşitli köşelerine, şimdi ise yemekhanelerde KOTKOT atık konteynerlerinin yerleştirildiğini anlattı.
3: Bu işin eğitim boyutu benim için gerçekten mühim. Çocukların bu tür örnekleri görmeleri belirleyici önem taşıyor.
1: Elena Christoforu 80 dönümlük arazide zeytin ve portakal yetiştiriciliği yaptı ve yüzden çok tavuğu serbestçe

0: gezdirdiği Akaki Groove çiftliği ile ilgili huzur evi benzetmesini yaptı ve dolaşan tavukların bıraktığı ayak izleri ve uçuşan tüylerin her şeye daha sağlıklı ve iç açan bir görünüm kazandırdığını paylaştı. Güneş batımında burada olursanız bazılarının uçup ağaçlara konduğunu görürsünüz. Eskiden akşamları kümese toplanan tavuklar şimdi ağaçların dallarını tercih etmeye başladı diyen çiftlik sahibi şöyle devam etti.
1: They're pecking, they're scratching at the soil. They're doing their business here.
2: Tavuklar burada çok rahat. Toprağı gagalayıp eşeliyorlar. Dışkıları ise organik gübre niteliği taşıyor. Ayrıca zararlıları yiyip yok ediyorlar. Dikkatimizi çeken gerçekten ilginç bir şey var. Tavukların daha çok olduğu yerlerde zeytinlerin tadı da sanki biraz daha farklı oldu. Bu kişisel bir algıdır sadece. Fakat bilimsel araştırma yoluyla tavuk varlığının zeytinyağı özelliklerine nasıl yansıdığının saptanması ilginç olur. Kesin olan bir şey varsa o da zararlıların azaldığıdır.
0: Agronom olmadığını ve tarım işlerini tarlada öğrendiğini anlatan Elena, önce coğrafya bölümünden mezun olduğunu, sonra ise antropoloji ile psikoloji diplomalarını aldığını paylaştı. Çiftliğe tavukların bırakılması projesi sayesinde faydalı böceklerin büyük ölçüde arttığını izliyor ve belgelendiriyoruz diyen çiftçi şöyle devam etti.
1: We have this increase of spiders.
2: Çok sayıda örümceğin olması çok güzel. Zira bu sayede dünya çapında narenciye üretimi için en tehlikeli zararlı kabul edilen küçük bir böcek türü olan Asya turunçgil psilidinin sayısında azalma gözlemliyoruz. Bunu bir gün bilimsel olarak belgeleyebilmek gerçekten çok ilginç olur. Üniversite veya doktora öğrencisi ya da bilim insanı olan birinin gelip evet bu araştırmayı yapacağım demesi harika olur.
0: Değerli dinleyiciler, coğrafya, antropoloji ve psikoloji mezunu olan bir kişi nasıl oldu da çiftçiliğe soyundu? Bu soru üzerine her zaman çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularına ilgi duymuş olduğunu belirten Elena şunları anlattı.
1: I came back and I just kept on being drawn to the grove and I wanted to turn it organic and to be quite honest I got very into sort of like,
2: zeytin ve portakal bahçesinin beni hala cezbettiğini hissettim ve onu organik üretim yapılan bir yere dönüştürmek istedim. Açıkçası sağlıklı yaşam ve vücutlarımıza ne veriyoruz, çevreye ne bırakıyoruz konusuyla yakından ilgileniyorum. Doğaya karşı duyduğum içten sevgi ve kendimi iyi hissetme isteği dışında bundan 20 yıl önce anne ve babamı kanserden dolayı kaybettikten sonra yediklerimizin içinde ne var, yediklerimiz neyle ilaçlanıyor düşüncesinin aklımı meşgul etmeye başlaması da bunda etkili oldu. Bununla birlikte zeytinyağı ve polifenollerin sağlığa olan faydalarını da çok merak ettiğim için her şeyin beni çiftçiliğe yönlendirdiğini söylemek mümkün.
0: Çiftliğin üzerinde bulunduğu arazi Elena'ya ailesinden çiftçilik yapmamış olmakla birlikte yeşilliğe düşkün olan dedesinden miras kalmıştır. Geçen yıl 2 ton zeytinyağı ve 20 ton kadar zeytin üreten kadın portakal üretiminde büyük düşüş olduğundan bahsetti.
2: Portakal ağacı zeytin ağacına göre 5-8 kat fazla su istiyor. Karbondioksit emen ve kuraklığa son derece dayanıklı olan zeytin ağaçlarımız var. Kıbrıs'ta çok daha fazla su ve bakım gerektiren portakal ağaçlarından para kazanmak çok zor. Aslında biz bu işten kâr değil zarar ediyoruz. Dolayısıyla şu an Avrupa Birliği programlarını yürüten makamların izniyle portakalları kaldırıyorum. Narenciye yetiştiriciliği zor iştir. Özellikle burada. Bu bölgede bu kadar bol miktarda su bulunmuyor. Kıbrıs'ta suyumuz gittikçe azalıyor.
0: Elena, reçel yapmak için birkaç portakal ağacını koruyacağını anlattı. Hali hazırda küçük çapta mikro üretim yapılan Akaki Groove çiftliğinin mahsulleri Kıbrıs'ın dışına ihraç edilmiyor.
2: Gelecekte ihracat yapmayı da denemek isteriz. Bu yılda şişe içinde zeytinyağı üretmeye başladık. Daha önce yıllık zeytinyağı miktarını toptan alan müşteriler olduğu için teneke kutular içinde satış yapardık. Şimdi ise şişe içinde zeytinyağına talep olduğu için farklı mağazalara tedarik yapıyoruz.

Değerli dinleyiciler, bu haber Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Kıbrıs'ta organik tarım alanında sağlanan başarılar ve mevcut zorluklara ilişkin gazetecilere yönelik düzenlenen bilgilendirme turu kapsamında hazırlanmıştır.

Yollar Köy'den de Geçer programı devam ediyor ve mikrofonlar başına tekrar ben Bedriye Halis geçtim. Karşımda da ses yönetmeni arkadaşımız Kristina Petkova, editör koltuğunda ise sevgili Tanya Blagova var ve onlar adına da tekrar merhabalar diyorum. Ve hemen canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı anons ediyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki telefon hattımızda bir türkü arasından sonra açık olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar Köy'den de Geçer programı dinleyici kısmıyla, yani sizinle, sizin mesajlarınız, telefonlarınız, duygu ve düşüncelerinizle devam ediyor. İlk mesajımız Firdevs Kaya'dan olacak. Merhaba Sofya Radyosu, ben Firdevs Kaya. Straja'dan selamlamak istiyorum Hafize ablamı, Sevim Seher'i. Sofya'dan sağ sağlamlık, uzun ömür diliyorum onlara, sıradaki türküyle diye yazmış. Bütün radyo çalışanlarına da gelsin. Sevgiler, saygılar, teşekkürler diye belirtmiş Firdevs Hanım. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz hem sizin için gelecek, başta Firdevs Hanım bize yazdığınız için, elleriniz dert görmesin. Ardından Hafize Hanım için ve Sevim Hanım için de gelecek tabii ki. Diğer mesajımız Zeynep Hanım'ın mesajı. Ben Zeynep, Silistra tarafı Paisyevo köyünden kahve arkadaşlarıma selamlar olsun diye yazdım. Zeynep Hanım kahve arkadaşlarını selamlıyor. Onlar kim mi? Gülser, Nevriye komşu, Ümgül, Azdan ve tüm komşuları selamlarım canı gönülden. Şabanova'nın türküsüyle diye yazmış. Bizler türkümüzü hazırladık, selamlayacağız. Ancak ondan önce dinleyicimiz var, aldık bile. İyi günler.
2: İyi günler Betek Hanım.
1: Evet, hoş geldiniz programımıza, buyurun.
2: Hoş bulduk. Royen Belediyesi'nden bağlı Dobramı köyünden Kamil Ahmet.
1: Nasılsınız Kamil Bey?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Bizler de ekipçe çok iyiyiz. Sağ olun. Buyurun.
2: Şimdi ben bugün isteyeyim dostlarımı selamlama.
1: Evet.
2: Olabilir mi?
1: Tabii ki olabilir. Buyurun selamlayın.
2: Tamam. Dobramir'den Adil Feri'nin Aslan Akam'ı selamlıyorum. Karısına Emine ablamı. Sonra Zevni Neşte'mi selamlıyorum. Ondan sonra geçelim Zarısa'dan Nebahat ablamı. Çereşe'den Yılmaz'a kardeşime.
1: Tamam Kamil Bey, ve böyle sizi tanıyan herkese selam olsun, olur mu?
2: Tamam, oldu.
1: Oldu. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Dobromir'de de bizi dinleyenler için gelecek. Çereşe'de de dinleyenler için ve şu anda bizi Bulgaristan'ın ve tabii ki

0: Çemberimde Gülo'ya gülmedim doya doya dedi Vasfiye Şabanova ve her iki hattımızda da dinleyicimiz var sırasıyla. Hemen alalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedire Hanım.
0: Buyurun, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bizler iyiyiz inşallah. Siz de iyisinizdir.
1: İyi, hamdolsun kızım. Siz de iyi olun Allah'tan. Dilerim size de sağ salamlık. Oğullarım geldi gurbetellerden. Benim doğum günüm var bugün. Doğum günümü kutlayırlar hepsi de. Yemek içmek hepsi bol. İyi ama sağ salam dilerim hepsinize kızım. Sezgin Uşağım'a gitsin. Serhan'ıma gitsin. Bir söylediğiniz bir türkü isteyeceğim. Nasıl oldu da yavrum ayrıldım sizden türküsünü söyleyebilirseniz söyleyin kızım bugün bana doğum günüme.
0: Bir de isminizi alalım sizin.
1: Refiye Niyazi Eva.
0: Tamam Refiye Hanım, teşekkür ettik. İlk başta gözünüz aydın diyoruz. Aileniz yanınızda. Doğum gününüz kutlu olsun. Size sağlık, upuzun ömürler diliyoruz. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Bir dinleyicimiz daha var. Hemen aldık. İyi günler.
2: İyi günler, iyi yayınlar. Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Buyurun.
2: Ben Zeynep.
0: Nasılsınız Zeynep Hanım? Evet, nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ettik. Bizler de iyiyiz.
2: Bütün ekip nasıl, iyi misiniz?
0: Ekip çok iyi, enerjimiz çok yüksek. Böyle sizleri duydukça, güzel türkülerimizi dinlettikçe, güzel programlar yaptıkça... Aile.
2: Çocuklar nasıl, çocuklar iyi mi?
0: Çok şükür çocuklar da iyi. Böyle yazın tatil, yaz tatilinin tadını çıkarıyorlar. İnşallah sizde de öyledir durumlar.
2: İnşallah. Bizim de şimdi benim de çocuğum geldi Almanya'dan.
0: Gözünüz aydın.
2: Ayın 7'sinde gidecekler. Ama dün torunumun doğum günü vardı. Adı Tunç. Evet. 14 yaşında oldu. 15'e bastı. Ona sağlık sağlamlık diyeyim. Dün de doğum günü. Ama onlar bu çiftliğe gittiler dün sabahla.
0: Tatile.
2: Ona sağlık sağlamlık diyeyim. Bütün uşaklarımın hepsi, yine çocuğuma, gelinime, kızlarıma. Almanya'dan iki kızım var.

0: Celaliye, Mülfet ailelerine.
1: Onlar ne zaman gelecek?
0: Kızı koca kızım geldi. Geçen ay o geldi gitti.
1: Böyle evet inşallah. Diğeri de gelecek
0: inşallah,
1: böyle.
0: Sağlık sağlamlık olsun en başı o.
1: Öyle çok haklısınız evet. Zeynep Hanım.
0: En başı.
1: Selamlar, en başı, sevgiler gönderdik size. Sıradaki türkümüzle sizi selamlıyoruz. Tabii ki Tunç'u da selamlıyoruz ve bütün ailenizi Zeynep Hanım. Bir mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü belki dinleteceğiz. Sibel Sarıkaya. Bizim dün haftaya başlarken Can programının böyle son dakikalarında yazmış. Ben Paisevo'dan Sibel Sami, yurt dışında Hollanda.

0: Tabii ki dinleyicimiz var. Aldık hemen. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım. Merhabalar, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ettik. Nasılsınız Sıdıka Hanım?
1: İyi olmaya çalışıyoruz. Dünkü gün benim kızımın doğum günü vardı.
0: Ne güzel.
1: Büyük kızımın, Nermin'in parlamentoda çalışan kızımın.
0: Evet.
1: Onu kutlamak istiyorum radyodan.
0: Evet.
1: Ona mutluluklar, uzun ömürler, sağlık, sağlamlık versin ailesinde. Hep böyle başarılı olsun, hep mutlu olsunlar. Onlar şimdi orduya gittiler kutlamak için uçakla. Kızı bitirdi Hollanda'dan artık. Orada kutlayacaklar yeni şeyi.
0: Yeni yaşını.
1: Doğum gününü. Hı hı. Dedim sizlerin sayesinde kutlayayım yavrucumu. 69'da doğdu. Çok sıcaktı hava, bir haşlama ağacı vardı. Her şeyler aklıma geldi. Büyüdü, yetişti, akıllı bir kız oldu. Parlamentoda çalışıyor şimdi. Evet. Bana da gurur verici, heyecanla, büyük sevgiyle selamlıyorum kızımı ailesinde. Hep böyle mutlu olsun. Sizin de ekibinize çok çok güzellikler, selamlar diliyorum. Hepinize sağlık, sağlamlık. Kimin doğum günü varsa candan kutluyorum.
0: Teşekkür ettik Sıdıka Hanım. Biz de mutlu olduk. Böyle yayına bağlanmanızdan güzel dileklerinizi aynen bizler de sizlere iade ediyoruz. Nermin Hanım'ın da doğum gününü buradan kutladık. Sizden de bir türkü hazırladık bugün. Zamanımız olunca dinleteceğiz tabii ki. Ancak şimdi sırada başka bir türkümüz var. O türkümüzü dinleteceğiz ama ondan önce bir mesaj var. Mesajı okuyacağım ve mesajdan önce de hemen dinleyicimizi alalım, bekletmeyelim. İyi günler.
2: İyi günler. Ben Doğu Umut Sekulu Köyü'nden Huriye Eşim Eşref. Benim bugün torunum doğum günü var. Aykut'un. Onlar geldiler Almanya'dan, torunlarım sadece. Bugün doğum günü vardı. İnşallah bugün de geçirdik onları. Uçakta gidiyorlar inşallah. İyi yayınlar size. Çok beğenim yayınlarınızı. Uşağıma, torunuma sağlık sağlamlık diliyorum. Okulunda başarılar diliyorum. Berlin'de anası babası Ekrem, Gülcan. Frankfurt'ta da koca çocuğum Erdinç, Gülcan. Onların da uşakları budaydı. Torunlarım budaydı yani. Dün geçirdik onları çok şükür. Ayrısına gitsinler, ne diyeyim bilmiyorum, gene gelsinler. Bir daha var, bir doğum günümüz daha vardı. Dünkü gün. O da Ersin'in anası Aysel, babası Mehmet, agası Ersan, annesi Adil Seniha, diyen Bali. Şükrüye dönüşlerim var. Lavini de onlar da Almanya'dan geldi. Necdet Sıfatımız. Bu tarafta da Gülbiye dönüşüm var. İlkan Sıfatımız. Hepsine sağlık sağlamlık diliyorum. Hepsine hoş gelmişler. Hayra karşı hepsine. Sizin ekibinize de hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sesliyorum, çok beğeniyorum her vakit. Radyo nerede, ben orada.
0: Teşekkür ettik Nuriye Hanım. Eksik olmayın. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size. Aykut'un doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı uzun yılları olsun. Ersin'in de geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Tüm ailenize sağlık diliyoruz ve böyle yurt dışında olan tüm yakınlarınızla yine en kısa zamanda buluşmanızı temenni ediyoruz. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız Nuriye Hanım. Dediğimiz gibi başta da Aykut'u, bugün doğum günü varmış. Dileklerinize bizler de katıldık. Ersin'in de geçmiş doğum gününü kutladık bir kez daha ve dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
3: Ben Dolu'nun Teklu Köyü'nde Razi Hanım.
0: Evet, buyurun Razi Hanım.
3: Dedi Hanım, merhaba.
0: Merhaba.
3: Benim suratımın bugün doğum günü var.
0: Evet.
3: Vokil'den.
0: Evet,
3: adı,
0: ismini.
3: Adı Salim, Salih Fehim.
0: Evet.
3: 77'yi doldurdu, 78'e giydi. Onu selamlayırız. Sağ sağlam olsun. Zaten biraz önce oradaydık. Şimdi geldim onu. Doğum günü kutladık.
0: Ne güzel.
3: Çok sevindim. Çok sevindi. Onu selamlayanlar ben, Raziye, Ömer, Slatus Ömer, kızı

0: gelini Aysel, oğlu Sunay, torunları Barış'la Deniz. Bir de eşi Matime. Sağlık sağlamlık dileyiz ona. Hep böyle olsun.
1: İnşallah hep böyle.
0: İnşallah.
1: Muhabbetiniz, evet. Sohbetiniz bol olsun Raziye Hanım. Salifeyim'in doğum gününü bizler de buradan kutladık. Sizler kutlamışsınız. Şimdi bir de radyo aracılığıyla sıradaki türkümüzle kutlayalım. Selami İlyas söylesin. Ben bir kalem olaydım Karakaş'ında.

Sıradaki mesajımız Fatme Mehmet'ten. Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sancağı, Bilka Köyü'nden Fatme. Ben bugün Burgaz Sancağı Dobromir Köyü'nden arkadaşım Hatice Zeyno'nun doğum gününü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda eşi Mustafa'ya da gelsin sıradaki güzel bir türkü. Onlar Almanya'da oturuyorlar ve çalışıyorlar diye yazmış Fatme Hanım. Bizler de buradan sizin mesajınızı okuyarak dostunuz Hatice Zeyno'nun doğum gününü kutluyoruz. Ta Almanyalara selamlar gönderiyoruz. Eşi Mustafa ile birlikte tüm ailesine sağlık diliyoruz. Sıradaki türkümüz onlar için olacak. Tahsin Yusuf yazdım. Sofya Radyosu çalışanlarına ve sevgili dinleyicilerine. Sevgiler, iyi yayınlar dilerim. Ben Tahsin Yusuf, Tervel Belediyesi'nin Bojan Köyü'nden yazıyorum. Köyümüzdeki ikinci baharını yaşayan, gönlü her daim genç kalan can dostlarıma, muhabbet arkadaşlarıma ve tüm köylülerime kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Başta Remzi abi, Hüseyin abi, Salih abi, Nuri abi, Şaban abi, Zinel abi,

0: Tufi, Halil, Nurettin, Mustafa, Kurban, Hasan, Şükrü, Nevzat, sazcımız Ahmet Rasim olmak üzere tüm dostlarımın kulakları çınlasın. Büyüklerimizin dediği gibi insan insanla can bulur. Bizlerin canımızda sizlerin bu güzel muhabbetidir. Arada bir siyaset tartışması yapsak da birbirimizi yine çok seviyoruz. Aramızda asla kırgınlık olmaz. Sıradaki türküyü başta bu can dostlarıma ve bütün Bojan köyü halkına armağan ediyorum. Allah dostluğumuzu, sağlığımızı, köyümüzün neşesini daim etsin. Hepinize hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim diye yazmış Tahsin Bey. Bu güzel mesajınız için teşekkür ediyoruz ve sizin de dediğiniz gibi dostluğunuz daim olsun. Bojan köyüne kucak dolusu selamlar gönderdik. Sıradaki dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Ben Silistra Sancı, Zarifka köyünden Nebahat ablanız. Nasılsın kızım Bedirya?
0: Teşekkür ederiz Nebahat Hanım. İnşallah siz de iyisinizdir.
1: İyiyiz. Sizin sesinizi işitme daha da iyi oluyoruz.
0: Sağ olun.
1: Ben bugün isteyen Payisio köyünden selamlayacağım dostlarımı. Diş ekibini, Hüseyin doktoruyu, eşi ölü ziyaretimi, Liçen doktorumuzu, Bobçefi yanında hemşiresini Dilberi Boyul'dan, İsteriş Ludogorçi'den, Naci annemle, Zekeriye dedemi, kızlarını Kapinoci'den, Sadife ile Ömer ailesini, Razgat'tan da Beyra ablamı. Bu kadar. İyi günleriniz, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım.
0: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Biz de size selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve sizi tanıyan herkesi selamlıyoruz. Kadriye Latif söyleyecek. Çayır çimen, geze geze.

Sıradaki mesajımız Züleyha İsmail profilinden geldi. Sayın Sofya Radyosu, bugün Çernik'te Fatma Gül kızımın doğum günü, kendi Dulovu'da tapet dükkanında çalışıyor. Arkadaşı Renginar'la onları güzel bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Selamlayan Züleyha anneleri. Tabii ki Fatma Gül'ün doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Fatma Gül Hanım'a sağlıklı upuzun ömürler diliyoruz. İş arkadaşı Renginar'la birlikte şu anda bizi dinliyorlar diye tahmin ediyorum. Sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Böyle diğer mesajımız İbrahim İsmail'den olacak. Hayırlı ve neşeli günler dilerim. Ben İbrahim İsmail, Ostromogila Sobceler köyünden Sliven iline bağlı. Öğle molasında aklıma geldi Yılmaz Aretim'e, güzel kardeşime ulaşamadım. Radyodan beni dinliyorsa buradan selamlar. Nerede kaldın? Ulaşamıyorum sana. Mesajım tüm radyo dinleyenlerine.

dinleyenlerine de gelsin. Türkiye'deki İstanbul'da oturan Şakir Yolcu dedemi de selamlıyorum. Buradan kalın esenlikle demiş İbrahim Bey. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Ve Bora Mehmet yazdı. İyi yayınlar, başarılı günler tüm Sofya Radyosu çalışanlarına şimdiden. Silistre ilinin Glavinita Belediyesi Kalugerene köyünden babam Naci'nin 56. doğum günü vesilesiyle buradan sizin aracılığınızla onun doğum gününü kutluyorum. Sağ sağlamlık diliyorum. Benim ismim Bora ve ailesinden çok çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış Bora. Naci Bey'in doğum gününü bizler de kutladık buradan. Sağlıklı, upuzun yılları olsun diyoruz. Ve şimdi Hanife İbrahimova'yı dinletiyoruz. Dünya yıkılsa senden ölürüm ayrılamam.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 28 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Yollar Köy'den de Geçer programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Kalis. Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Rumen Radev, İran'la ilişkilerde kötüleşme beklemiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ilk kamuoyu araştırmasının sonuçları yayınlandı. Podkrepa Sendikası, Cumhurbaşkanı'nın devlet bütçesine veto uygulamasını istedi. Bulgaristan, iç piyasada 100 milyon avroluk yeni borç üstlendi. Geçen yıla kıyasla çalışanların geçim maliyeti yıllık %6,1 oranında arttı. Şumen Sanayi Bölgesi'ne 200 milyon avroluk yatırımlar geliyor. Şimdi haberlerin detayları. Sonbaharda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İlerici Bulgaristan Partisi tarafından İlyana Yotova'nın adaylığına destek ilanı vesilesiyle verilen basın toplantısında konuşan Başbakan Rumen Radev, şimdi Bulgaristan en çok 8 tanker uçağının Bezmer askeri hava alanı gibi çok daha güvenli yere gelmesini bekliyor.

Bizim hükümetimiz olmasaydı eğer şu an Sofya Havalimanı'nda 15 tanker uçağı konuşlandırılmış vaziyette olacaktı ve durum Ekim ayına kadar sürecekti sözlerini kullandı. Gazeteciler tarafından İran'ın verdiği nota ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan'ın İran'la uzun yıllık işbirliği ilişkilerine sahip olduğunu ve bu ilişkilerin kötüleşmesini beklemediğini belirtti. Rumen Radev son 10 yılda İlyana Yotova ile birlikte Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak devletin güçlenmesi yönünde çalışmış olduklarını ileri sürerek Yotova'nın kamu menfaatini savunmaya ve kurumlar arasında mutabakat aramaya devam edeceği inancını dile getirdi. Global Matrix Ajansı tarafından 23 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arasındaki dönemde ulusal çapta yapılan temsili araştırmadan alınan sonuçlara göre ilerici Bulgaristan Partisi'nin Cumhurbaşkanı görevine göstereceği olası aday oyların %40'ı olmak üzere oy hakkını kullanmak isteyenlerden en büyük destek alacak. PP ve DB adayları ise sırasıyla %13,3 ve %11,5 oranında oy çekecek. Şimdiki Cumhurbaşkanı Başkanı İlyana Yotova anketlerde test edilen adaylardan en büyük destek alıyor. Yotova'yı BSP taraftarlarının %84'ü ve ilerici Bulgaristan taraftarları olanların %78'i tarafından desteklenmektedir. Hiçbir partinin taraftarı olmadığını belirten anket katılımcılarının %37'si de Yotova'yı desteklemeye hazır olduklarını belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre Andrei Gyurov %23, hukukçu ve eski eğitim bakanı Daniel Vol Çef %18, geçici hükümetten Tarım Bakanı Ivan Hristanov ise %12 oranında takdir alıyor. Global Matrix tarafından belirtildiği üzere gerçek kampanyanın başlamasıyla gerek adayların resmi olarak açıklanması gerekse de seçim kampanyasının seyri süresince şu an mevcut olan tablo büyük ihtimalle değişecek. Podkrepa İş Konfederasyonu Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'nın 2026 devlet bütçesi yasasına veto uygulamasında ısrar etti. Buna sebep sendikanın yasanın geçici ve sonuç hükümlerinde yer alan ve iş kanununa önemli değişiklikler getiren düzenlemelerdir. Podkrepa'nın portalında yayınlanan sendikanın görüşünde belirtildiği üzere söz konusu değişiklikler hizmet süresinin hesaplanması ve asgari ücret belirleme mekanizmasına ilişkin olmaktadır. Podkrepa'nın öne sürdüğü gerekçelerde söz konusu metinlerin yüzlerce bin çalışanın iş hakkı, gelirleri ve yaşam seviyesini doğrudan etkilediği için Halk Meclisi tarafından gözden geçirilmesi gerektiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanına gönderilen yazıda iş kanunu değişikliklerinin üçlü diyalog prosedürlerine formal şekilde uymanın dışında çalışanlar, bütçe ve işletmeler üzerindeki etki değerlendirmesini de gerektirdiği vurgulandı. Maliye Bakanlığı iç piyasada düzenlenen ihale ile 100 milyon avro tutarında yeni borç satışı gerçekleştirdi. Bulgaristan Merkez Bankası BNB internet sitesinde belirtildiği üzere ihale 27 Temmuz'da düzenlendi. İhraç edilen devlet tahvilleri 5 yıl vadeli olup yıllık %2,75 faiz getirisi sağlıyor. Bu ihale 2026 yılının başından bu yana iç piyasada gerçekleştirilen 10. borçlanma ihalesi oldu. Böylece yıl içinde iç piyasadan sağlanan toplam borç tutarı 1 milyar 510 milyon avroya ulaştı. 2026 yılı başından bu yana alınan toplam yeni borç ise 4 milyar 10 milyon avro oldu. Bundan önce 7 Temmuz tarihinde Bulgaristan uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 3 dilimlik tahvil ihracıyla 2,5 milyar avro tutarında borçlanmayı da başarıyla tamamlamıştı. 2026 devlet bütçesi kanununa göre yıl içinde üstlenilebilecek azami yeni devlet borcu 10 milyar 100 milyon avro olarak belirlendi. Bu tutara Avrupa Birliği'nin savunma sanayisini güçlendirmeyi amaçlayan SAFE mali aracı kapsamında sağlanan 3 milyar 261 milyon avroluk kredide dahil. Yıl sonu itibariyle Bulgaristan'ın kamu borcunun 37 milyar 700 milyon avroya yani gayri safi yurt içi hasılanın %30,1'ine ulaşması bekleniyor. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB'nin yılın ikinci çeyreğine ilişkin yayımladığı verilere göre 3 kişilik

0: bir ailenin aylık geçimini sağlayabilmesi için gerekli net gelir 1491 avroya yükseldi. Verilere göre tek başına yaşayan bir çalışanın aylık geçimini sürdürebilmesi için 828 avro net gelir gerekiyor. KNSB'nin baş ekonomisti Lubuslav Kostov son 3 ayda geçim için gereken tutarın %1,3 oranında yani 18 avronun üzerinde arttığını açıkladı. Yıllık bazda artış %6,1'e ulaştı. Yani 3 kişilik bir aile için gerekli aylık gelir geçen yıla kıyasla 84 avro. Tek başına yaşayan bir çalışan için ise 48 avro yükseldi. Tam zamanlı çalışan sigortalı kişi sayısının 2 milyon 161 bin olduğu açıklanırken onların %11,3'ünü yani yaklaşık 244 bin kişiyi asgari ücretle çalışanlar oluşturuyor. BTA'nın haberine göre 307 bin kişi yarı zamanlı çalışıyor ve asgari ücret üzerinden sigorta ödüyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı Alexander Pulev, Şumen Sanayi Bölgesi'nde çalışan yatırımcı şirketlerle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Şumen Sanayi Bölgesi'nde toplam tutarı 200 milyon avronun üzerinde olan yeni yatırımların hazırlanmakta olduğu bildirildi. İş insanları yeni elektrik alt istasyonlarının kurulmasını, elektrik enerjisi güçlerinin arttırılmasını, ulaşım altyapısının iyileştirilmesini ve yatırım projesi gerçekleştirme işlemlerinin hızlandırılmasını öncelikli hedefler olarak öne sürdü. Başbakan Yardımcısı Pulev, sanayi bölgelerinin geliştirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 2026 bütçesinde büyük miktarda enerji kullanan işletmelere yönelik 200 milyon avronun yatırımların desteklenmesine yönelik ise diğer 60 milyon avronun tahsis edildiğine işaret etti. Pulev, devletin idari engellerin azaltılması, altyapının geliştirilmesi ve yeni yatırımların çekilmesi yönünde çalışacağını öne sürdü. Silistra Bölge Müftüsü Müddessir Mehmet bir dönem daha bölge müftülüğünün başında kalacak. Silistra ilinden imam ve delegelerin katılımıyla düzenlenen Müslümanlar Bölge Konferansı'nda Müddessir Mehmet oy birliğiyle bölge müftüsü görevine seçildi. Benere Silistra muhabiri Nezebavka Kirova'nın aktardığı gibi Müslümanlar topluluğu tarafından gösterilen tek aday olan Müddessir Mehmet delegelerden tam destek aldı. Yeni dönemde de genç din adamlarının eğitimi ve çocuklarla yapılan çalışmalar öncelikli olacak. Sadece bu yaz mevsiminde Silistra'da düzenlenen Kur'an kurslarına 450'den çok çocuk dahil edildi. Kur'an kurslarına katılan çocuklara İslam'ın temelleriyle birlikte iman ve gelenekleri korumaları, büyüklere saygı duymaları ve iyi insan olup doğru işler yapmaları öğretilmektedir. Bu yılda Şumen'de hazırlık kursunu tamamlayan 4 yeni imam, ilde yer alan yerleşim birimlerinde görevlendirildi. Bununla birlikte imam açığı devam ediyor. Silistra ilinde cami sayısı 71 olurken imam sayısı sadece 48.
1: Успях да подготвя имами, да намеря имами, много нисък беше броя и все още...
0: İmamlar bulup hazırlamayı başardım. Sayıları çok azdı. Yüksek eğitim kuruluşlarında olanların sayısı az olmaya devam ediyor şeklinde konuştu Müderris Mehmet. Önümüzdeki dönem için belirlenen hedefler arasında ulusal önem taşıyan gayrimenkul kültür varlığı olan Kurşunlu Cami restorasyonu öne çıkıyor. Onarım için proje vizesi artık verildi. Onarım ve restorasyon maliyetinin en az 500 bin avro olacağı tahmin ediliyor. Gayrimenkul kültür mirası ulusal kurumunun onayı ve gerekli izinler alındıktan sonra projenin uygulanması aşamasına geçilebilecek. Razgrad Valiliği Makbul İbrahim Paşa Camii'nde aylık Açık Kapılar Günü etkinliğini başlatıyor. 31 Temmuz tarihinde ilk yapılacak olan bu inisiyatifle vatandaşlara restore edilen camiyi ziyaret ederek tarihi ve yenilenmesi için yapılan çalışmalar

0: çalışmalara dair bilgi alma imkanı sağlanacak. 31 Temmuz'da Açık Kapılar Günü resmi törenle başlayacak. Vali Aylin Başeva, Razgrad Belediye Başkanı Dobrin Dobrev, devlet ve yerel yönetim temsilcileri, proje ve restorasyon ekipleri ve diğer resmi konuklar katılacak. Bulgaristan'da bulunan en değerli mimari ve kültür ile tarih anıtlarından biri olan Makbul İbrahim Paşa Camii'nin konservasyon ile restorasyonu sırasında yapılan çalışmalar anlatılacak. Saat 11.30'da yapılacak olan resmi törenin ardından ziyaretçiler restore edilen ibadethaneyi gezebilecek. Giriş ücretsiz olacak. Cami saat 16.30'a kadar ziyarete açık kalacak. İbrahim Paşa Camii her ayın son cuma günü ziyaretçilere açık olacak. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre sabah saatleri itibariyle Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında Bulgaristan'a giriş yapan araç trafiği yoğun seyrediyor. Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında ise ülkeden çıkış yapan araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan sınır kapılarında ise geçişler normal şekilde devam ediyor. Son 24 saatte Bulgaristan'da meydana gelen 25 ağır trafik kazasında can kaybı yaşanmadı. Kazalarda 33 kişi yaralandı. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava hakim olacak. En düşük hava sıcaklığı 14 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 15 derece olacak. Dağlarda parçalı bulutlu ancak yağışsız hava etkili olacak. Doğu güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında değişirken başkentte 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 29 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 20-24 derece olacak. Dağlarda parçalı bulutlu ancak yağışsız hava etkili olacak. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 25-2000 metrelerde 16 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trençev ile çalışıyoruz ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Önümüzdeki dakikalarda rotamızı Berkovitsa'ya çevireceğiz değerli dinleyiciler. Bozulmamış doğası, Kom zirvesine uzanan yürüyüş rotaları, Ivan Vazov ve etnografya müzeleri, tarihi yapıları ve ünlü seramik geleneğiyle Berkovitsa, doğa ve kültürü bir arada yaşamak isteyenler için Bulgaristan'ın keşfedilmeyi bekleyen en özel köşelerinden biridir. Şimdi bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: neyse. Sevgili dinleyiciler, Bulgar Edebiyatı'nın patriği Ivan Vazov, Kuzeybatı Bulgaristan'da, Koca Balkan Dağı'nda bulunan Berkovitsa kasabasını görünce ilk izlenimlerini şu sözleriyle tarif ediyor. Ah, ne muhteşem bir doğa var burada. Bu bilinmeyen cennette. Nasıl bir güzelliktir. Burası beton ve kitle turizminin henüz tahrif edemediği bölgelerden biri ve Berkovitsa otantik atmosferiyle, korunmuş doğasıyla onun simgesidir. Berkovitsa Balkanı'nın en yüksek noktası olan Kom zirvesine giden yolun başlangıcı tam da bu kasabada bulunuyor. Berkovitsa'nın merkezinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta olan yeni Kom Dağ Evi'nden Trans Avrupa Yaya Karayolu E3'ün Bulgaristan bölümü başlıyor. Fakat bu bilinmeyen cenneti ziyaret etmek için tek neden dağ yürüyüşleri değil. Geçmişe yolculuk etmek için yemyeşil sokaklarda yürümek ve müzelerden bazılarına şöyle bir göz atmak yeterli oluyor. Berkovitsa'nın merkezinde restore edilmiş ilgi çeken bir Ivan Vazov Müzesi'ne dönüştürülen İpekli ev göze çarpıyor. Genç şair 1879-1880 yılları arasında hayatının en verimli dönemlerinden birini burada geçirdi. Hemen yanında ise 19. yüzyıldan kalma Sırp evi var. Bu evde etnografya müzesi bulunuyor. Müzede çok fazla sergilenen şey olmasa da küratör Dilyana Genkova'nın büyüleyici anlatımı sayesinde canlanan ilginç teşhirler var. Daha ilk sergi salonunda göze çarpan karakaçan halk kıyafetleri giydirilmiş mankenler oluyor. Neden karakaçan halk kıyafetleri mi? Çünkü bir zamanlar Berkovitsa'da gezici koyun yetiştiriciliğiyle uğraşan büyük bir karakaçan topluluğu vardı. Dilyana Genkova'nın paylaştığı üzere yaz aylarında Batı Trakya'da otlar kuruyunca ve hayvanlar için merak kalmadığında karakaçanlar Berkovitsa Balkanı'ndaki yemyeşil çayırlara taşınırmış. Müzede sergilenen tam 16 kilogram ağırlığında olan gelinliğe uzun süre baktıktan sonra o zor zamanlar için benzeri görülmemiş bir lükse sahip olan yandaki odaya, yani kapalı banyoya geçiyoruz. Dilyana Genkova banyo hakkında şunları paylaştı.
1: Часто самата конструкция на къщата.
0: Ev yapısının bir parçası olarak en ilginç bölümlerden biri eski banyodur. Ziyaretçiler o yıllarda içeride banyo diye bir şeyin olmasını hayret ve merakla karşılıyorlar. İlginç olan duvara gömülü iki su testisi aracılığıyla su ısıtma sistemiyle donatılmış olmasıdır. İçlerindeki suyun ısıtılması, mutfağın bulunduğu bitişik odanın ocağından sağlanan sıcak hava akışıyla gerçekleşir. Unutmayalım ki 19. yüzyılın sonlarında şehirde hala su şebekesi yoktu ve su yakındaki bir kuyudan kovalarla taşınıyordu diye paylaştı küratör. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Berkovitsa bir zanaat merkeziydi ve en yaygın zanaat çömlekçilikti. Etnografya Müzesi'nde Berkovitsa seramiklerinin muhteşem örnekleri sergilenmekte. Dilyana Genkova devamında şunları anlattı.
1: Около 50-60 керамични работилници са работили в Берковица. 100-120
0: Берковицада 50-60'a yakın seramik atölyesi çalışıyordu. Berkovitsa seramikleri üretiminde 100-120 çömlekçi, kalfa ve çırak çalışıyordu. İlginç olan bu seramiklerin Busitsi seramiğine benzemesidir. Ustalarımız zanaat öğrenmek için Businci köyüne giderdi ve oradan kilin birçok formunu, boyanmasını ve işlenmesini kaptılar. Bu nedenle kapları Businci seramiğine benzer şekilde sarı ve yeşile boyanmıştır. Ancak Berkovitsa çömlekçilerinin eserlerindeki başyapıt şeytani şarap sürahisidir. Ondan içebilmek için sürahinin ağzının nerede olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor ki bu hiç de kolay değil dedi küratör Diliana Genkova. 1764'ten kalma Saat Kulesi, iki antik kilise, sanat galerisi, Kaleto isminde geç antik döneme ait kaleden kalıntılar, hoş konuk evleri ve tipik kuzey mutfağıyla birlikte Bulgaristan'ın büyüleyici doğasını yansıtan bu yer mutlaka görülmesi gereken turistik yerlerden biridir.

Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar Köy'den de Geçer programı dinleyici kısmıyla, yani sizinle, sizin mesajlarınız, telefonlarınız, duygu ve düşüncelerinizle devam ediyor. İlk mesajımız Firdevs Kaya'dan olacak. Merhaba Sofya Radyosu, ben Firdevs Kaya. Straja'dan selamlamak istiyorum Hafize ablamı, Sevim Seher'i. Sofya'dan sağ sağlamlık, uzun ömür diliyorum onlara, sıradaki türküyle diye yazmış. Bütün radyo çalışanlarına da gelsin. Sevgiler, saygılar, teşekkürler diye belirtmiş Firdevs Hanım. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz hem sizin için gelecek, başta Firdevs Hanım bize yazdığınız için elleriniz dert görmesin. Ardından Hafize Hanım için ve Sevim Hanım için de gelecek tabii ki. Diğer mesajımız Zeynep Hanım'ın mesajı. Ben Zeynep, Silistra tarafı Paisyevo köyünden kahve arkadaşlarıma selamlar olsun diye yazdım. Zeynep Hanım kahve arkadaşlarını selamlıyor. Onlar kim mi? Gülser, Nevriye komşu, Ümgül, Ajdan ve tüm komşuları selamlarım canı gönülden, Şabanova'nın türküsüyle diye yazmış. Bizler türkümüzü hazırladık, selamlayacağız. Ancak ondan önce dinleyicimiz var, aldık bile. İyi günler.
2: İyi günler Betek Hanım.
1: Evet, hoş geldiniz programımıza, buyurun.
2: Hoş bulduk. Royen Belediyesi'nden bağlı Dobramın köyünden Kamil Ahmet.
1: Nasılsınız Kamil Bey?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Bizler de ekipçe çok iyiyiz. Sağ olun. Buyurun.
2: Şimdi ben bugün isteyeyim dostlarımı selamlama.
1: Evet.
2: Olabilir mi?
1: Tabii ki olabilir. Buyurun selamlayın.
2: Tamam. Dobramir'den Adifler'in Aslan Akam'ı selamlıyorum. Karısına Emine ablamı. Sonra Zevni Neşte'mi selamlıyorum. Ondan sonra geçelim Zarısa'dan Nebahat ablamı. Çereşe'den Yılmaz kardeşime.
1: Tamam Kamil Bey, ve böyle sizi tanıyan herkese selam olsun, olur mu?
2: Tamam, oldu.
1: Oldu. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Dobromir'de de bizi dinleyenler için gelecek. Çereşe'de de dinleyenler için ve şu anda bizi Bulgaristan'ın ve tabii ki yurt dışında her nerede dinliyorsanız selam olsun. Asfiye Şabanova'yı dinleyelim hemen. Çemberimde Gül Oya.

0: Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya dedi Vasfiye Şabanova ve her iki hattımızda da dinleyicimiz var sırasıyla. Hemen alalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedire Hanım.
0: Buyurun, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bizler iyiyiz inşallah. Siz de iyisinizdir.
1: İyi, hamdolsun kızım. Siz de iyi olun Allah'tan. Dilerim size de sağ salamlık. Oğullarım geldi gurbetellerden. Benim doğum günüm var bugün. Doğum günümü kutlayırlar hepsi de. Yemek içmek hepsi bol. İyi ama sağ salam dilerim hepsinize kızım. Sezgin Usam'a gitsin. Serhan'ıma gitsin. Bir söylediğiniz bir türkü isteyeceğim. Nasıl oldu da yavrum ayrıldım sizden türküsünü söyleyebilirseniz söyleyin kızım bugün bana doğum günüme.
0: Bir de isminizi alalım sizin.
1: Refiye Niyazi Eva. Çarılı Targoş Gökrek. Aynı Refiye teyzenin o hep istiyor türkü.
0: Tamam Refiye Hanım, teşekkür ettik. İlk başta gözünüz aydın diyoruz. Aileniz yanınızda. Doğum gününüz kutlu olsun. Size sağlık, upuzun ömürler diliyoruz. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Bir dinleyicimiz daha var. Hemen aldık. İyi günler.
2: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Buyurun.
2: Ben Zeynep.
0: Nasılsınız Zeynep Hanım? Evet, nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ettik. Bizler de iyiyiz.
2: Bütün ekip nasıl, iyi misiniz?
0: Ekip çok iyi, enerjimiz çok yüksek. Böyle sizleri duydukça, güzel türkülerimizi dinlettikçe, güzel programlar yaptıkça... Aynen.
2: Çocuklar nasıl, çocuklar iyi mi?
0: Çok şükür çocuklar da iyi. Böyle yazın tatil, yaz tatilinin tadını çıkarıyorlar. İnşallah sizde de öyledir durumlar.
2: İnşallah. Bizim de şimdi benim de çocuğum geldiler Almanya'dan.
0: Gözünüz aydın.
2: Ayın 7'sine gidecekler. Ama dün torunumun doğum günü vardı. Adı Tunç. Evet. 14 yaşında oldu. 15'e bastı. Ona sağlık sağlamlık diyeyim. Dün de doğum günü. Ama onlar Çifka'ya gittiler dün sabahla.
0: Tatile.
2: Ona sağlık sağlamlık diyeyim. Bütün uşaklarımın hepsi yine çocuğuma gelinme. Kızlarıma Almanya'dan iki kızım var. Necaliye, Nilfer. Ailelerine.
0: Onlar ne zaman bizim, gelecek?
2: Koca kızım geldi. Geçen ay o geldi gitti.
0: Böyle evet inşallah. Diğeri de gelecek
2: inşallah,
0: böyle.
2: Sağlık sağlamlık olsun en başı o.
0: Öyle çok haklısınız öyle. Zeynep Hanım.
2: En başı.
0: Selamlar, sevgiler gönderdik size. Sıradaki türkümüzle sizi selamlıyoruz. Tabii ki Tunç'u da selamlıyoruz ve bütün ailenizi Zeynep Hanım. Bir mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü belki dinleteceğiz. Sibel Sarıkaya bizim dün haftaya başlarken can programının böyle son dakikalarında yazmış. Ben Paysevo'dan Sibel Sami, yurt dışında Hollanda'da çalışıyorum. Bir tır şoförü olarak Paysevo'dan anneannemi selamlamak istiyorum. Gülbiye ve babaannemi ve dedemi Mikerem ve Sami'yi selamlıyorum. Dilerim Allah onları başımızdan eksik etmesin diye yazmış Sibel Hanım. Geçenlerde de mesajınızı okumuştuk. Evet, tır şoförü olarak çalışıyormuşsunuz. Tekrar diyoruz. Böyle Allah kazasız belasız tüm şoförlerin ailelerine böyle kavuşmalarını da diliyoruz. Tabii ki dinleyicimiz var. Aldık hemen.

0: radyodan.
1: Evet.
0: Ona mutluluklar, uzun ömürler, sağlık, sağlamlık versin ailesinde. Hep böyle başarılı olsun, hep mutlu olsunlar. Onlar şimdi orduya gittiler kutlamak için uçakla. Kızı bitirdi Hollanda'dan artık. Orada kutlayacaklar yeni şeyi.
1: Yeni yaşını.
0: Doğum gününü. Dedim sizlerin sayesinde kutlayayım yavrucuğumu. 69'da doğdu. Çok sıcaktı hava, bir haşlama ağacı vardı. Her şeyler aklıma geldi. Büyüdü, yetişti. Akıllı bir kız oldu. Parlamentoda çalışıyor şimdi. Bana da gurur verici, heyecanla, büyük sevgiyle selamlıyorum kızımı, ailesinde. Hep böyle mutlu olsun. Sizin de ekibinize çok çok güzellikler, selamlar diliyorum. Hepinize sağlık, sağlamlık. Kimin doğum günü varsa candan kutluyorum.
1: Teşekkür ettik Sıdıka Hanım. Biz de mutlu olduk böyle yayına bağlanmanızdan. Güzel dileklerinizi aynen bizler de sizlere iade ediyoruz. Nermin Hanım'ın da doğum gününü buradan kutladık. Sizden de bir türkü hazırladık. Bugün zamanımız olunca dinleteceğiz tabii ki. Ancak şimdi sırada başka bir türkümüz var. O türkümüzü dinleteceğiz ama ondan önce bir mesaj var. Mesajı okuyacağım ve mesajdan önce de hemen dinleyicimizi alalım, bekletmeyelim. İyi günler.
2: İyi günler. Ben Doğu'nun Sekuğu köyünden Huriye. Eşim Eşref. Benim bugün torunum doğum günü var. Aykut'un. Onlar geldiler Almanya'dan, torunlarım sadece. Bugün doğum günü vardı. İnşallah bugün de geçirdik onları. Uçakta gidiyorlar inşallah. İyi yayınlar size. Çok beğenim yayınlarınızı. Uşağıma, torunuma sağlık sağlamlık diliyorum. Okulunda başarılar diliyorum. Berlin'de anası babası Ekrem, Gülcan. Frankfurt'ta da koca çocuğum Erdinç, Gülcan. Onların da uşakları budaydı. Torunlarım budaydı yani. Dün geçiz konuları çok şükür. Ayrılsınlar gitsinler, ne diyeyim bilmeyeyim, gene gelsinler. Bir daha var, bir doğum günümüz daha vardır, dünkü gün. O da Ersin'in anası Aysel, babası Mehmet, agası Ersan, annesi Adil Seniha, diyen Bali. Şükürye dönüşlerim var. Onlar da Almanya'dan geldi. Necdet sıfatımız. Bu tarafta da Gülbiye dönüşüm var. İlhan sıfatımız. Hepsine sağlık sağlamlık diliyorum. Hepsine hoş gelmişler. Hayra karşı hepsine. Sizin ekibinize de hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sesliyorum. Çok beğeniyorum her vakit. Radyo nerede, ben orada.
1: Teşekkür ettik Nuriye Hanım. Eksik olmayın. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size. Aykut'un doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı uzun yılları olsun. Ersin'in de geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Tüm ailenize sağlık diliyoruz ve böyle yurt dışında olan tüm yakınlarınızla yine

0: Önce oradaydık. Şimdi geldim onu. Doğum günü kutladık.
1: Ne güzel.
0: Çok sevindim. Çok sevindim. Onu selamlayanlar ben, Raziye, Ömer, Slatus Ömer, kızı, gelini Aysel, oğlu Sunay, torunları Barış'la Deniz. Bir de eşi Matime. Sağlık sağlamlık dileyiz ona. Hep böyle olsun.
1: İnşallah hep böyle.
0: İnşallah.
1: Muhabbetiniz, evet, sohbetiniz bol olsun Raziye Hanım. Salifeyim'in doğum gününü bizler de buradan kutladık. Sizler kutlamışsınız. Şimdi bir de radyo aracılığıyla sıradaki türkümüzle kutlayalım. Selami İlyas söylesin. Ben bir kalem olaydım Karakaş'ında.

Sıradaki mesajımız Fatme Mehmet'ten. Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sancağı, Bilka Köyü'nden Fatme. Ben bugün Burgaz Sancağı, Dobromir Köyü'nden arkadaşım Hatice Zeyno'nun doğum gününü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda eşi Mustafa'ya da gelsin sıradaki güzel bir türkü. Onlar Almanya'da oturuyorlar ve çalışıyorlar diye yazmış Fatme Hanım. Bizler de buradan sizin mesajınızı okuyarak dostunuz Hatice Zeyno'nun doğum gününü kutluyoruz. Ta Almanyalara selamlar gönderiyoruz. Eşi Mustafa ile birlikte tüm ailesine sağlık diliyoruz. Sıradaki türkümüz onlar için olacak. Tahsin Yusuf yazdım. Sofya Radyosu çalışanlarına ve sevgili dinleyicilerine. Sevgiler, iyi yayınlar dilerim. Ben Tahsin Yusuf, Tervel Belediyesi'nin Bojan Köyü'nden yazıyorum. Köyümüzdeki ikinci baharını yaşayan

0: gönlü her daim genç kalan can dostlarıma, muhabbet arkadaşlarıma ve tüm köylülerime kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Başta Remzi abi, Hüseyin abi, Salih abi, Nuri abi, Şaban abi, Zinel abi, Rufi, Halil, Nurettin, Mustafa, Kurban, Hasan, Şükrü, Nevzat, sazcımız Ahmet Rasim olmak üzere tüm dostlarımın kulakları çınlasın. Büyüklerimizin dediği gibi insan insanla can bulur. Bizlerin canımız da sizlerin bu güzel muhabbetidir. Arada bir siyaset tartışması yapsak da birbirimizi yine çok seviyoruz. Aramızda asla kırgınlık olmaz. Sıradaki türkü başta bu can dostlarıma ve bütün Bojan Köyü halkına armağan ediyorum. Allah dostluğumuzu, sağlığımızı, köyümüzün neşesini daim etsin. Hepinize hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim diye yazmış Tahsin Bey. Bu güzel mesajınız için teşekkür ediyoruz ve sizin de dediğiniz gibi dostluğunuz daim olsun. Bojan Köyü'ne kucak dolusu selamlar gönderdik. Sıradaki dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Ben Silistra Sancı, Özellikle Köyü'nden Nebahat ablanız. Nasıl olsun kızım Bedir ya?
0: Teşekkür ederiz Nebahat Hanım. İnşallah siz de iyisinizdir.
1: İyiyiz. Sizin sesinizi işitme daha da iyi oluyoruz.
0: Sağ olun.
1: Ben bugün isteyen Payisio Köyü'nden selamlayacağım dostlarımı. Diş ekibini, Hüseyin doktoruyu, eşi Ülü Yaretimi, Liçen doktorumuzu, Bobçesi yanında hemşiresini Dilberi Boyuldan,

0: Xeyr ablamı, bu kadar. İyi günleriniz, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım.
1: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Biz de size selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve sizi tanıyan herkesi selamlıyoruz. Kadriye Latif söyleyecek. Çayır çimen, geze geze.

Sıradaki mesajımız Züleyha İsmail profilinden geldi. Sayın Sofya Radyosu, bugün Ternik'te Fatma Gül kızımın doğum günü, kendi Dulovo'da tapet dükkanında çalışıyor. Arkadaşı Renginar'la onları güzel bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Selamlayan Züleyha anneleri. Tabii ki Fatma Gül'ün doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Fatma Gül Hanım'a sağlıklı, upuzun ömürler diliyoruz. İş arkadaşı Renginar'la birlikte şu anda bizi dinliyorlar diye tahmin ediyorum. Sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Böyle diğer mesajımız İbrahim İsmail'den olacak. Hayırlı ve neşeli günler dilerim. Ben İbrahim İsmail, Ostra Mugila Sobceler Köyü'nden Sliven iline bağlı. Öğle molasında aklıma geldi Yılmaz Aretime, güzel kardeşime ulaşamadım. Radyodan beni dinliyorsan buradan selamlar. Nerede kaldın? Ulaşamıyorum sana. Mesajım tüm radyo dinleyenlerine de gelsin. Türkiye'deki İstanbul'da oturan Şakir Yolcu dedemi de selamlıyorum. Buradan kalın esenlikle demiş İbrahim Bey. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Ve Bora Mehmet yazdı. İyi yayınlar, başarılı günler tüm Sofya Radyosu çalışanlarına. Şimdiden Silistra ilinin Glavinita Belediyesi Kalugerene köyünden babam Naci'nin 56. doğum günü vesilesiyle buradan sizin aracılığınızla onun doğum gününü kutluyorum. Sağ sağlamlık diliyorum. Benim ismim Bora ve ailesinden çok çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış Bora. Naci Bey'in doğum gününü bizler de kutladık buradan. Sağlıklı, upuzun yılları olsun diyoruz. Ve şimdi Hanife İbrahimova'yı dinletiyoruz. Dünya yıkılsa senden ölürüm ayrılamam.

böylece programın sonuna geldik. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Fahri Nur'un söylediği Koşu Kavak Çamları türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.